0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Evet değerli dinleyiciler, her hafta salı günü olduğu gibi bu hafta salı günü de yine çok kıymetli çaycımız Bir Çay Daha programımıza hoş geldiniz. Bugün güzel farklı bir konuyla sizlerle yine çaycımızla muhabbetinizi güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Bendeniz Çal Çene ile programımız başlasın. İlk şarkımız Zeynep Kasali'nden Duvar şarkısıyla başlatalım diyorum.

0: Evet, sevgili bir çay daha dinleyicilere. Zeynep Kaseli'den dinlemiş olduğumuz Duvar adlı şarkıyı sizlerle paylaştık. Çok neşeli, güzel, aman aman güzel bir açılış olmadı belki ama ileriki zamanlarda, dakikalarda telafisini yapacağız. Evet, sevgili çaycı, hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Yok, gayet güzeldi aslında açılış. Bence ilk yayınlarda böyle oluyor zamanla tabii. Bir 10 seneyi devirdiydik.
0: Maşallah.
1: Ben şeyde, inşallah bir 10 senede seninle beraber devam ederiz.
0: İnşallah, inşallah.
1: Zamanlarda böyle şey olur. Ben de zamanında ben ne gaflar yaptım bir bilsen.
0: Tahmin edebiliyorum. Benim de çok çam devirmişliğim var ama tabii böyle hani derler ya, milyonların dinlediği bir şey gaf da yapmadık gerçi ama hatırı sayılır. Şey yap, bizim de oldu böyle şeyler. Evet, geçtiğimiz en son yapmış olduğumuz programda Ramazan ayındaydık. İftarlar, sahurluklar hazırlıyorduk, ne güzel güzel. Şimdi bayramı geride bıraktık. Nasıl geçti bayramın?
1: Evet, bu şekilde o zaman dinleyicilerimizin de geçmiş bayramını tekrar kutlamak istiyorum. Daha doğrusu kutlamak istiyoruz. Bayram gününde yayınımız olmadığı için kutlayamadık. Bu şekilde bizim Türkiye'de de böyle, diğer Müslüman ülkelerde de var bilmiyorum ama işte bir bayram klasiği olur. Ondan sonra bir de geçmiş bayram kutlamaları olur. Bu şekilde de geçmiş bayramını da kutlamak istiyoruz. Bir çay daha dinleyicilerinin. Nasıl geçti? Valla büyükleri ziyaret ettik. Küçükler bizi ziyaret etti. Çocuklar ya da küçükler için en zevkli yer herhalde para alma zamanı olsa gerek. Biz para alacak yaşı maalesef çoktan geçtik. Artık para almadık da.
0: Ve bayramı kutlayanların, sana dedin ya işte biz büyüklerimizi arıyorduk, küçükler bizi arıyor. Hmm. Küçüklerin aradığı zaman daha da şey, sayı daha da artmaya başladı. En azından ben kendim de onu tecrübe ettim.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş böyle abi bayram mübarek olsun deyip de hiç ummadığım isimlerin böyle artık yavaş yavaş aradığına şahit oluyorum. Tabii güzel bir şey ama
1: yaşlanıyorsun. Tabii. Yaşlanıyorsun.
0: Yaşı da. Şöyle bir yavaş yavaş gülme efektlerine başlatalım değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bugünkü konumuz ne? Daha önce seninle istişaresini yaptık. Evet kıymetli dinleyiciler. Malum yaz geldi demeyeceğiz ama bahar geldi. Konumuza geçmeden önce bahar tabii. Kiminin en çok sevindiği çiçekler, özellikle kiraz çiçeklerinin açtığı zamanlarda herkesin gönlünü okşandı. Böyle aman ne güzel tam gezmelik hava deyip de kimilerinin de ay nereden geldi bu bahar, polen alerjisi olan kimselere de şimdiden Rabbim şifa versin amin diyorum. Gerçekten zor bir süreç. Ben de ucundan da yaşıyorum bunları. Bazen böyle bocaladığım günler oluyor. Bahar ayında özellikle önünün tabii geleceği haberi yaz ve burada yaza tatile modunu yükselten gurbetçilerimizin Türkiye'de biraz daha böyle egzersiz farkında olmadan yapmış olduğu, hani tabiri caizse Almancıyım demeden Almancı olduklarını ortaya çıkaran bazı gaflarımız oluyor. Dilimize yerleşmiş, özdeşleşmiş bazı kelimeler var. Bunlar üzerinden seninle sohbet edeceğiz. Misal aha, açılışı seninle yapabiliriz. Var mı böyle Türkiye'ye gittin, selamun aleyküm dedin, Sly Rhyme'e başladın. Daha ilk birebir yerli halkımızla sohbet esnasında böyle Almanca kelimeler araya tıkıştırdığın oldu mu?
1: Benim genelde olmuyor. Ben ona dikkat ederim. Araya Almanca kelimeyi sıkıştırmam ama olmuştur. Büyük ihtimalle artık senelerce burada yaşadıktan sonra bazı kelimeler günlük hayatta sanki Türkçeleşmiş gibi oluyor ve sıkıştırıyorsun. Mesela bunlardan en çok iş yerinde olanların bir pause kelimesi.
0: Değil mi?
1: Yani Türkçe'de çalışanlar bir mola mı diyorlar, ara mı diyorlar, bir ara verelim, mola mı verelim. Mola ne kadar Türkçe onu da bilmiyorum ama pause oluyor.
0: Mola. Üzerine düşününce anlamda da kaybolmaya başlıyorsun. Evet. Farkında mısın? Mola, molla.
1: Şey, yok öyle değil. Mola verelim. Evet, çalçana alıştı gülme efektine.
0: Hayır, efekt beni de güldürüyor. Gerçekten işe yarıyor.
1: Evet, yani bir mola verelim, şeyh verelim sana. Elimizde şeyh kalmadı. Soğuk oldu değil mi? Gönder, gönder efekti gelsin. Yani burada pauze daha işe yarıyor sanki. Pauze verelim.
0: Pauze. Yani zaten pause evrensel neredeyse
1: değil
0: bir kelime. Olur
1: nerede?
0: Mu? İngilizce'den değil mi pause?
1: Yok ya, nerede?
0: İngilizce kelime.
1: Pause. Tabii. İngilizce ya. Değil ya. Hemen şimdi bir bakıyoruz. İşte
0: bak,
1: İngilizce
0: tabii.
1: Bakıyoruz.
0: Pause. Pause. İngilizce. Pause tuşuna bas.
1: Gerçi i̇şte o Almanca. O da... Sen
0: şey... Neyse, bunu tartışalım. Ha. Tartışalım.
1: Pause'yi mi?
0: Sonrasında tartışırız. Tabii ben misal Türkiye'de çok bu gibi kaflarım
1: break,
0: oluyor.
1: Diyorlar. Break. Allgemein.
0: He. Tamam.
1: Ya da
0: o zaman sen haklı çıktın.
1: Pause in English and break. Yani bilmiyorum, bu iş yerinde şey, iş yerlerinde de break of half an hour diye yapıyor. Vay be. İngilizcemiz de.
0: Sana da böyle bir bahane lazımdı. Aynen. Yıllar sonra, 10 sene sonra falan bahaneyi buldun sonunda.
1: Evet.
0: Helal olsun çaycımızın. Bu güzel İngilizcesinden dolayı kendisini kutluyoruz.
1: Bir çay molası, bir çay pauzesi. Tabii şimdi Almanya'da veya da Avusturya'da Almanca konuşulan ülkelerde bir çay molası olmaz da bir kafe pauze derler değil mi? Bir kafe pauze verelim. Kafe. Hani pauze, yani sorduğun şeyde Türkçeleşmiş ya da artık Türkçe gibi kullanılan kelimelerden bir tanesi pauze. Onun dışında
0: ben şaşırdım her noktada Türkiye'deyken. Mutlaka istemsizce bir ahso kesinlikle çıkıyor, istisnasız. Artık yerleşmiş, benim bir parçam artık, bir vücudumun uzu gibi olmuş ahso. Yani düşün ne kadar şaşırıyorum. Yani bunun gibi birçok aslında böyle sıralayabileceğimiz şeyler var tabii. Özellikle burada geçimini farklı kaynaklardan sağlayan gurbetçilerimiz oluyor. Türkiye'deki hemşerilerimiz sorduklarında nerede çalışıyorsun? İşsizim. Yani
1: Arbeitslos.
0: Arbeitslos. Daha ziyade belki
1: AMS mi?
0: Bizim orada bir şey var. AMS diyorlar. Yani AMS. AMS'i Türkçesini ben bilmiyorum.
1: Ciddi mi?
0: Yani iş ve işçi bulma kurumu.
1: Aynen.
0: Herhalde.
1: Tamam. Değil işte
0: mi?
1: Evet.
0: Yani bunu ama bizim buradakiler çok fazla bildiğini zannetmiyorum.
1: Bilmiyorlar yani.
0: AMS. AMS dile yerleşmiş bir şey.
1: Burada doğdun büyüdüysen zaten onu bilemezsin de. Eğer bir yerde okumadıysan, denk gelmediyse ne yapıyorsun? Ya Arbeitslosum, evet Türkiye'de kullanılır. Arbeitslosum yani işsizim. Bu da pek şey olmuyor. Ya da ikisini de söylemek istemiyorsan AMS'deyim. Arbeitsmarkt Service. İş ve işçi bulma kurumu. Evet.
0: Peki sen Türkiye'deyken hiç daha hani dedik ya Almancıyım demeden. Ki bu terim de aslında üzerine tartışılabilir tabii ama... yurt dışından geldiğini ifade etmeden seni tanıyan kimseler oldu mu? Esnaflar genelde bu anlamda çok uzman oluyorlar.
1: Valla yani birkaç sene önceydi. Çarşıdan bir berbere gitmiştim. Aslında pek de berberlik durumumuz yok ama girdiydik. Saç sakal biraz karışmıştı. Her ne kadar karışabildiyse. İlk defa berbere gittik. Böyle yaşlıca bir amca. Hakim yaka derler ya, böyle çok ağır kanlı hareket ediyordu. Gerçekten çok ağır kanlı hareket ediyordu. Fazla bir şey konuşmadım. Zaten konuşurken araya ben Almanca kelimeler sıkıştırmam. Öyle bir aksanım da yok. Türkiye'de belirli bir seviyeye eğitimi tamamladığımızdan dolayı. Ondan sonra girdik, fazla bir şey demedim. Selamun aleyküm amca. İşte saç sakal tıraş olacaktık dedim. Geç yeğenim buyur dedi. Ondan sonra... Arkasına fazla bir şey dedim. Ya biraz terledi, kusura bakma, hava sıcak.
0: Ha, işte ilk potunu kırmışsın.
1: Ya ne?
0: Herhalde terli. Durun, gülme efekti. En azından toplu gülme efekti daha.
1: Ya ne var bunda?
0: Ya tabii bizim insanımız çok nazik, kibar insanlar ama ben Kayseri'de bir kere şahit olmadım. Yani berber sırasında bekleyip de yerli halkımızın böyle kusura bakma terliyim falan, bunlar gayet normal şeyler.
1: Allah Allah, bilmiyorum ama amca işte ondan sonra dedi, yeğenim dedi, nereden geliyorsun? Ya bir de bu şey var, şimdi Türkiye'de gidince nereden Almanca olduğunu söylesen kazıklanacak gibi hissiyat olduğu için.
0: Acı gerçekler de var yani, tecrübelerde oldu hepimizde.
1: Ondan sonra tabii demek istemedim, ben Buraslıyım, yerlisiyim dedim. Ondan sonra yok yeğenim dedi. Yani Avrupa'dan nereden geliyorsun dedim. Amca nereden bildin yani? Konuşmandan bildim yeğenim bu şekilde.
0: Böyle bir Ramiz dayı etkisi de var. Yani
1: diyorum ya, çok yavaş, ağır ağır dedim ya, konuşmalı bir selam verdik, bir de terlik dedik yani. Bunu konuşmadan ne anladın ki? Öyle bildiler de, öyle bir bilmişti.
0: Enteresandır. Bu yılbaşı Noel tatilinde
1: Weihnachten. Ha,
0: Tabii.
1: bak bu da bir ayrı kelime
0: Tabii.
1: Weihnachten.
0: Ostan.
1: Ostan aynen şu anda da
0: O,
1: içindeyiz de.
0: aynen. Tüm gayrimüslimlerin Ostan'ını da kutlamayı.
1: Tabii efendim tabii. Allah kabul etsin.
0: Enteresandır. Ben de yılbaşında Noel zamanı Türkiye'de, İstanbul'dayım. Berbere gideyim dedim. Hanım dedim, şöyle bir saç sakal aynı şekilde.
1: Aynı.
0: Sana da senin kadar olmasa da. Ve bizde de böyle bir berbere gitme ihtiyacı da oldu. Berbere gittim. Genelde benim bahanem şu oluyor. Dediğin gibi böyle bir dolandırılma korkusu bizi de bastığı için. Hele ki İstanbul'dasın. Yani omuz çarptığından böyle bir cüzdanı yoklayasın geliyor. Abi neredensin dedi. Benim de ortanca abim Türkiye'de yaşadığı için bazı şeylerini kopyala yapıştır yapıyorum ondan. Hani çok fazla tecrübem olmadığı için. Öğretmenim dedim. Nerede öğretmensin
1: Ha.
0: dedi.
1: Olmadı.
0: Kayseri'deyim dedim.
1: Ha.
0: Şimdi malum hani İstanbul Kayseri mesafe uzak, hani tahmin etmesi zor olur
1: Bir de
0: falan dedim.
1: uyanığım bak dikkat et
0: Hani
1: Kayserliyim ha.
0: Kayseri'liyim. Aa öyle mi falan dedi. Hani çok üzerine biz de muhabbet etmedik. Çocuk şey dedi. İleriki dakikalarda, ya işte abi bize de böyle elemanlar geliyor dedi. Hani bazı müşteriler geliyor dedi. Neredensin falan işte. Adam tutuyor. Yurt dışından geliyor. Bize öğretmenim diye kitlemeye çalışıyor dedi.
1: Birebir
0: Abi ben oturduğum berber koltuğunda kala kaldım. Yani zaten kala kalıyoruz. Hani adam tıraşını yapıyor ama gerçekten ne ara anladın? Ve bayağı hani bunu seni bozmaktan da hiç imtina etmedi. Bayağı tokatlar gibi bunu şey yaptı. Ben hiç böyle hani kaş göz
1: Allah.
0: kaldırdım. Var öyleleri falan diye konuya girdim. Evet, muhabbetimiz uzun sürecek. İstersen güzel bir şarkıyla devam edelim.
1: Tamam.
0: Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım
1: Diğer
0: adlı bir
1: yarım.
0: şarkımız. Murat
1: Evet.
0: Göğebakan'ı da tekrar yad etmiş olalım. Mekanı cennet olsun inşallah.
1: Amin. Diğer yarısı olanlara gelsin o zaman. Kendisini tüm hissetmeyen ya da yarısını tamamlayanlara diyelim.
0: İntrosu da çok beni etkiler bu arada.
1: Evet.

0: Evet sevgili Çaycı, fotoğrafınız bittiyse.
1: Bitti efendim, bitti.
0: Çok güzel. Evet, berber muhabbetimize başladık, bitirdik. Maşallah ikimizin de berberle ilgili bazı şeyler mi var? Demek ki berberler bu anlamda çok uzman şey oluyorlar. Demek sahanın ki uzmanları oluyorlar. Var mı peki böyle senin, tabii bunları bahsettik, senin de işte berber hikayesi dışında özellikle. Gerçi sen söyledin hani beni böyle kelimelerle kendini çok ele vermediğini söyledin ama anlayan da bir şekilde anlıyor.
1: Anlıyor. Özellikle Kayseri esnafı müthiş anlıyor. Lise arkadaşımla seneler sonra, aradan belki 15 sene veya 10 sene geçmiştir, hiç irtibatımız yoktu. Ortak arkadaşımız vasıtasıyla bunu bir işletmek istedim izindeyken. Beraber okuduğum arkadaşla ziyarete gittim onun bürosuna. Orada işte laf lafı açtı ve dedik ya Celal'le irtibatın var mı diye sorduk. O da dedi evet var, dur bir arayalım. Zaten irtibattaymış. Telefonu aradı, bana verdi. Normal konuştuk ama zamanla aksan gitmiş bende. Yöresel aksan, ağız. Aksan değil de ağız. Bunu da doğru söylemek gerekiyor. Şimdi karıştırıyorlar. Şive, aksan, ağız, bunlar farklı şeyler. Yöresel ağzı kaybetmişim. Biraz böyle konuşmaya çalıştım. Kayseri yöresi gibi konuşmaya çalıştım. Arkadaş hemen anladı. Tabii o da kurt. Senelerin esnafı. Dedi,
0: ben evet, de Alman zannettim ben. Kurt deyince.
1: Ya git ya. Çok biz bir espriydi.
0: Güzeldi, güzeldi.
1: Ondan sonra ama hemen anladı. Dedi hatta onun işte onun gibi söyleyemiyorum. Ağzın biraz ağıyor değil mi? Dedi, eğriyor. Konuşman biraz çarpıklaştı gibi bir şey söyledi ama hemen anladı.
0: Vay.
1: Evet.
0: Yani kibarca ne yavşıyorsun dedi sana.
1: Evet yani onun gibi bir şey işte.
0: Ya sen de Avusturya'ya genç yaşta geldin. Ben de aynı şekilde. Ben biraz daha ergenlik sürecinde geldim. Tabii bizim de kuzenlerimiz vardı işte. Türkiye'ye geldiklerinde Almanya'dan, benzeri yerlerden çok ele verirlerdi. Ve çok böyle hani kotsun derler ya Almanlar.
1: Evet.
0: Hani böyle iğrenç hissiyata bürünürdük. Hani böyle bir çok şey gelirdi. O yüzden hani oradan kalma bir utanç mıdır nedir bilmiyorum ama ben de aynı şekilde olabildiğince özen gösteririm. Türkçeyi yalın haliyle konuşabilmeye özen gösteririm. Aksi takdirde olabildiğince Almanca kelimeleri araya sıkıştırdığında çok tatsız, sevimsiz bir şeyler çıkmaya başladı. Var mı peki böyle özellikle çocukların veyahut da çevredeki yani çocuklardan da örnek gidebilir aslında. Çocukların kendini ele verdi. Aslında giyim kuşamları zaten belli. Buradaki Seunda, Houndem işte klişe yurt dışı markalarının kıyafetleriyle Türkiye'de zaten apayrı bir belli ediyorlar. Ama çocukların da böyle kendini babasının yanında, babası ne kadar o savaşı verse de hani biz tür yurt dışından gelmedik dese de çocukların bir şekilde kendini ortamda ele verdi oluyor.
1: Çocukların kendini ele vermemesi için hiç konuşmaması gerekiyor bir kere. Yani onlar ilk defa konuşurken böyle baba ben nasıl söylüyorlar? Dur bakayım şey yapalım. Bir kere açım demezler yani. Hunga kelimesini ikabe hunga. Almanca muhakkak giriyorlar. Bir de ben öyle demek istemedim gibi böyle şey aksanları oluyor artık çocukların. Çocuklar kendini ele vermemesi için hiç konuşmaması gerekiyor.
0: Ya konu konuyu açıyor da biz Avusturya'da yaşayanlar gene iyiyiz. Özellikle Hollanda, Fransa ekseriyetinde yaşayan büyük gurbetçilerimiz daha böyle ana dilini biraz daha böyle hani asimile demek istemem ama abi, o safhalardan gittikleri için çocukların hatta Türkçeden çok Almanca ve yerel lisanı orada öğrendiklere ikinci dilleri daha ağır baskın geliyor. Evet. Ama Almanya ve Avusturya'dan giden çocuklar da özellikle yaz sıcağında hele ki tatil yapıyorlarsa çocuklar...
1: Ice. Ice aynen. Yani, dondurma yerine ice.
0: Tabii. Yani bu ice zaten her şeyi bitiriyor. Baba ben ice istiyorum.
1: Şeyde,
0: aynen. Anne ben ice istiyorum.
1: Yani bu ice'ı...
0: Ice ve bak çok bir tane daha var.
1: Ne?
0: Her çocuğun. Pommes.
1: Pommes.
0: Pommes.
1: Hollandalılar bunu çok kullanıyor. Onlar da orada da ünlü, biliyorsun, ünlü bir marka evet. da var. Onlar da mı pommes diyorlardı? Onu pommes galiba. Pommes. Evet. Ünlü, neydi o ünlü marka? Neyse reklam vermeyelim şimdi.
0: Tabii sponsorluk almadık. Beleşe aynen. yok.
1: onların var pommes. Ama yani ice demeseler bile güzel yapıyordun sen bir daha yap. Ama ice yerine dondurma söyle aynı şeyi.
0: Anne ben dondurma istiyorum.
1: Ice de kalalım.
0: Tabii bunu söylerken gözümde de kimin söylediği gözümün önünde canlanıyor. Yani kaçınılmaz ya. Yani bu ve bunun gibi çocuklar olsun biz olsun. Hele ki işte artık gençler de büyüyor. Şimdiki gençlerin yerel lisanı ana diline hakimiyeti gitgide düşmeye başladı. Burada evet. her ne kadar yurt dışında yaşıyor olsak da ana dilimizin tekrar tekrar böyle üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyor herhalde.
1: Eğitim şart.
0: Eğitim şart kesinlikle. Bak buna gülme efekti değil buna... Alkış.
1: Alkış çok cılız geldi ya. Efekt.
0: Yani alıntı bir eğitim şartla da bu kadar alkış alırsın hani.
1: Evet. Aa, evet Gönder. Tamam böyle dolgu dolgun. Evet başka hangi kelimeler var?
0: Yani bakabiliriz.
1: Urlop var. Tatil de demezler. Urlop değil mi?
0: Urlop.
1: En çok şey yaparlar. Urlop. Urlop'um vardı ya da krank. Buldum. Krank.
0: Ya hatta yok Türkçe'de Türkçe konuşup da Türkiye'de yabancılaşan bir Türkçe kelime de var. Mesela urlap dediğin için zihnimde canlandı. İzin.
1: Evet.
0: Benim izinim var.
1: Tamam.
0: Sence Türkiye'deki yerli halkımız bunu kullanıyor mudur?
1: Ne kullanacak başka?
0: Yani izin günüm. Yani tamam izin günü denilir ama tatile biz misal izin diyoruz. İzinim var. Ama Türkiye'dekiler bence tatile yıllık izin diyorlar.
1: Tamam. İzin. Yıllık.
0: Evet. Doğru. Ben de...
1: ne diyecekler ya? İzin de diyecekler zaten.
0: Doğru. Hayır izin deyince...
1: Tatil diyebilir. Tatile çıktım ama tatile sanki ben, bir yere giderken.
0: Bana sanki şey geliyor. Hani dediğin gibi tatili daha çok kullanıyorlar gibime geldi.
1: Olabilir bilmiyorum. Yıllık izin ama yıllık izini çok kullanıyor. Yıllık izine çıktım.
0: Ama biz sadece izin diyoruz. İzin. Şimdi ya izin şimdi deyince tüm, de yabancılaşmaya başlıyor.
1: Ya şimdi tüm cümleyi mi kuralım arkadaş anlaştı. İzin. Yıllık izin, izin. Ama işte orada Urlaub'a çıktım. Belki onlar kullanılır. Biraz önce bir şey dedim. Ne dedim? O çok kullanılır. Krank.
0: Krank.
1: Krank yani. Bu tabii. Kesin Türklerin kullandığı. Krank'a çıktım. Krank aldım.
0: O olmazsa olmaz.
1: Millet soruyor. Krank nedir? Rapor.
0: Rapor.
1: Aynen rapor aldım Türkiye'de onu kullanır. Rapor aldım rapor al.
0: Rapora ayrıldım.
1: Rapora ayrıldım ilk defa duyuyorum. Rapora ayrıldım vardı. Kullan. Yok. Sor.
0: Ben olsam
1: bence
0: derdim.
1: Sallıyorsun. Bence şimdi sallıyorsun.
0: Rapora ayrıldım.
1: Rapora ayrılmaz. Rapora...
0: Şey gibi ikiden ikiye ayrıldım der.
1: rapor aldım deniliyor. Rapor
0: doğru,
1: aldım.
0: Rapor aldım. 3-5 günlüğüne rapor aldım.
1: Aynen ha, rapor ayrılmaz.
0: IMS'deydim. Rapor aldım. Yok.
1: Gibi.
0: gibi değil mi?
1: Ha, gibi.
0: Yani mutlak mutlak. Doktorda terminim var.
1: Termin. Kesinlikle termin. Doktorda terminim var.
0: Doktorda şimdi terminim var.
1: Türkiye'de konuşuyorsun.
0: Krank alabilmem için.
1: Hadi anlasın.
0: Onu da IMS'e vereceğim.
1: Evet bu güzel. Şimdi... Türkiye'de bu diyaloğu düşünsene. Ne yaptın? Ya doktorda terminim vardı. Ha, doktoru anlıyor termin. Ha, herhalde randevudur. Ondan sonra rapor alacağım yerine krank aldım. Sonra AMS'e vermek için.
0: Yani
1: evet.
0: Bir potpourri yapılıyor. Bazen istemsizce değil mi?
1: Bulmaca gibi ya. Çözebilirsen.
0: Bulmaca gibi. Peki hanım konuyu biraz değiştirelim ama. Türkiye'ye gittiğinde özellikle yerli halkımızın sana en çok sorduğu Avrupa şartlarında ilk beşe koyabileceğin bir top hazırlayacak olsak sana en çok burayla ilgili ne çok soruluyor? Yani Avrupa yaşam standartları olabilir, kendi iş imkanları, sosyal yaşantı olabilir. Yani biliyorsundur hani Türkiye'ye geldin, o kuzen ya da akraban, bacanak artık neyse hoş geldin nasıl gidiyor falan tabii uzun... Bir görüşmeme de var. Ya sizin oralar nasıl falan gibi böyle bir zihninde geçeren böyle bir şey var mı? Soru.
1: Vallahi genelde şimdi doğruyu söylemek gerekirse bu muhabbete hiç girmemeye çalışıyorum ben.
0: Özellikle ekonomi değil mi?
1: Aynen. Ya girdin midi çıkamazsın. Ya ne söylersen söyle inandıramayacaksın da zaten.
0: Bir de topa tutacaklar seni.
1: Kesinlikle.
0: Yani neresi daha iyi? Hadi tamam bir şey demeyeceğiz gibi böyle sana bir zarf atarlar. Hani böyle yumuşatarak sorarlar. Şimdi sen burada herhangi bir Avusturya'yı dövsen ekonomik şartlarda ya da tam tersi Türkiye'deki ağır basan gurbet şartları da göz önüne aldırsan herhalde bir şey oluyorsun. Her türlü tokat yiyeceksin herhalde.
1: Valla bunun ucu iki değnek gibi iki ucu. Bizde şey yok aslında da biz gene de onu söylemeyelim o tabiri. Ne diyorlar? Rütük yok. Söylenebilir ama sıkıntılı. Şöyle diyelim. Yukarıya tükürsen bıyık, aşağıya tükürsen sakal diyerek daha kibarcasına söylemiş olalım. Soruluyor. Nasıl? Ne kadar para alıyorsun? Onu soruyorlar. Yani ya işte ya orada ne kadar alıyorsun sen? Abi şimdi aldığımız parayı Türk lirasına çevirince iyi para diyor Allah var.
0: Tabii.
1: Yani bayağı iyi para diyor. Oo gibi geliyor şimdi. İyi de arkadaş biz de euro alıp Türk lirası harcamıyoruz. Euro alıyorsun, euro harcıyorsun ona göre. Ama gene de inandıramıyorsan bu şeyler oluyor muhakkak. Yani ilk beşin içerisinde aldığın para.
0: Oluyor, oluyor. Evet sevgili bir çay daha dinleyicilere şimdi yeni bir parçamız sizlerle gelsin. Gelen parçamız...
1: Dur tanıdık spoiler ver bir dakika. Tabii. Biraz daha çalışmasına izin ver.
0: Şöyle söyleyeyim. Çok güçlü bir sesi var. Çok sevdiğim ama çokça da yanlış anlaşılan bir sanatçımız aslında.
1: Ahmet Kaya.
0: Kesinlikle.
1: Evet ama şarkıyı çıkarmaya çalışacağım dur.
0: Biraz daha sesini açayım. Intro bitti daha hatırlayacağım.
1: Dur ilk sözler de girsin.
0: Tamam sorun değil.
1: Parçayı biliyorum adını getiremedim parçanın adını. Neydi?
0: Kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak evet.

0: Evet, mekan cennet diyerek Ahmet Kaya'ya da buradan yad etmiş olalım. Gerçekten tamam. Çok kıymetli bir eserler, birden fazla çok eserler bıraktı. Halen de günümüzde gencinden yaşlısına herkesin severek dinlediği güzel parçalara tanıklık ediyoruz. Evet, yurt dışında yaşayanların Türkiye'de özellikle Almancıyım demeden, yani kendi yaşadığı yeri belli etmeden kendilerine ele verdikleri bu haftaki konumuz. Tabii bayramlaşmayla da bir yandan paralel götürelim istiyoruz. Şimdi Türkiye'de, sen de ben de çocukluğumuz Türkiye'de geçti. Var mı böyle kıyasen, çok şeyler var tabii, örneklendirmeler yapılabilir. Çocukluğunda Türkiye'deki bayram veyahut da senin çocukluğunda hediyeleşmeler çocuklara veyahut da yetişkinlerin kendi arasında hediyeleşmeleri nasıl olurdu?
1: Şimdi yetişkinler Türkiye'deyken henüz yetişkin olmadığım için onların arasında nasıl olur pek ona dikkat etmediydim. İşin açıkçası çocuk olunca da ona da pek dikkat edesim gelmiyordu. Benim en çok sevdiğim şey tabii ki para, yani cep harçlığı. Şimdi de öyledir büyük ihtimalle. Şimdi kelimelerden bahsediyoruz ya, onlardan bir tanesi Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Şimdi çocuk için bayram Urlaubsgeld gibi iki tane bayram oluyor. Kurban bayramı, Ramazan bayramı, biri Urlaubsgeld, diğeri Weihnachtsgeld gibi oluyor. Böyle o bayramlarda amcalardan, dayılardan en çok sevdiğim amcam en çok para verendi tabii ki. O hiç değişmedi herhalde. Çok eskilerden hep duyarız işte mendil verirlermiş. Ben mendil aldım mı hatırlamıyorum. O kadar eski değilim galiba. Ya?
0: Olur mu? Ben bile aldım.
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Bana niye vermediler? Ya gebermedikleri daha iyi yani. Ben para versinler abi. Böyle bir replik daha vardı. Para para para.
0: Bana para ver.
1: Napolyon gibi. Para para para. Yani para güzeldi en aldığım şeylerden. Onun dışında klasik şeyler işte. Mendili sen almışsın, ben hatırlamıyorum. Mendil dışında para, başka ne oluyor? Şeker tabii ki. Çocuklar arasında da şeker bayramı da diye bilinir. Çikolata, şeker, kolonya, klasik şeyler. Bunlar hiç değişmedi herhalde. Hala da öyledir diye tahmin ediyorum.
0: Neden şeker bayramı denildiğiyle ilgili geçenlerde bir yazı gördüm. Bir paylaşım gördüm. Senin bir fikrin var mı? Neden dilimize şeker bayramı diye yerleşmiş? Aslında bir Osmanlı geleneğiymiş bu.
1: Aynen, evet.
0: Ramazan bayramının birinci günü artık böyle bir toplu, bir şölen halinde çocukları özellikle böyle sahalara, böyle bir pandemi ekibi gibi önden götürerek onlara aslında bir şölen hazırlanmış. Devasa büyüklükte, farklı figürlerde şekerler sunulurmuş. Oradan geliyormuş meğersem şeker bayramı.
1: Ben de Osmanlı zamanından o şeker verildiğini, ismin oradan geldiğini bir yerde okumuştum. Oradan dolayı bu isimle çocuklar arasında anıldığını biliyordum, okudum ama tam detayını bilmiyorum. Yani o zaman yine dediğin gibi çocuklara verilen şeker, ama bu bir festival havasında mı geçiyordu? Ondan onu tam bilmiyorum, emin değilim.
0: Ya şeker toplaması gerçekten çok heyecan verirdi. Özellikle kapı kapı, hani şehir içerisinde yaşayan apartman köşelerinde olan biz ve benim çocukluğum mahalle ortamında geçti ve müthiş derecede haz alıyorduk. Yani sadece oturduğun apartmanın belki de ne kadar yüksek katlı olmasının avantajını o bayram zamanı da yaşıyorduk. Yani birden 12. kata kadar o süper, her katta mutlak bir 5-6 daire oluyordu. Artık matematiğini seyircilerimize bırakalım. Hiç
1: evet, 12 kat 4 tane daireden hesaplayın.
0: Tabii burada tek tek çıkarız. Açanlar olurdu, açmazlar. Benim kuzenim açmazdı, biliyor musun?
1: O hadi.
0: Tabii. İsim vermeyeceğim buradan.
1: Kuzen kendine gel bak.
0: Ya enteresan tabii, çocukluk şeydi. Çocuk aklı diyor ki evdeki şekerlerimiz bitecek korkusuyla gelin.
1: O gitmiyor muydu ki peki şeker toplamaya?
0: O giderdi. Yani gitti gibi işte, hani hep
1: yaramaz
0: bana diyordu.
1: Yaramaz ya. Şimdi şeker toplanılır. Bir şey diyecektim, bak kuzende kaldı aklım, unuttum ya.
0: Hangisinde? O kadar çok kuzen var ki.
1: Yo şeker toplamayla alakalı. Evet, çocuklar şeker toplamıyor. Asansör. Sıkıntı oydu. Bayramlarda en büyük sıkıntı apartmanlarda asansör. Çünkü çocukların hepsi kat kat çıktığı için bir de ordu gibi geliyorlar. Evet. Yukarı katta olanlar, katta yaşayanlar yandı. Aşağıya Ramazan bayramı ya da bayram günlerinde inmeleri zor.
0: Aşağıda yaşayanlar eğer bayram olsa da olmasa da herhalde mağduriyetin büyüğünü yaşadılar. Yani nereden? Rahmetli hava yaşıyorsa da inşallah Rabbim sağlık sıhhat versin.
1: Neyse.
0: Ben vefat etti diye biliyorum. Ya çocukluğumuzda mahalleden eve çıkacağım korkusuyla, çıkarsam beni bir daha salmaz korkusuyla Hava teyzenin çok ekmeğini yedik. Ekmeğini derken hani bunu deyim anlamında demiyorum. Hava teyze acıktık deyip elimize birer salatalık gurke verirdi.
1: Gurke verirdi.
0: Almancıyız ya.
1: Ama bu...
0: Elimize gurke verirdi. Ya da domates artık günün şeyine göre. Elimize de ekmek tutuştururdu. Özellikle susadığımız zaman Hava teyze susadık deyip pencereden kapısına bile açmazdı. Pencereden uzanırdı sürahiyle.
1: Sen üşengeçliğinden yukarı katlara eve çıkmak yerine zemin kattaki Hava teyzeyi rahatsız ediyordun.
0: Hayır, hepimizin korkusu şu. Saatlerdir eve girmemişiz.
1: He.
0: Eğer eve çıkarsak tamam geç
1: yeter
0: oldu.
1: Artık
0: yeter
1: kadar,
0: artık
1: gelin.
0: Çık eve daha bitti.
1: He.
0: Korkusuyla aslında Hava teyzenin yaşadığı mağduriyete vurgulamak istiyorum.
1: He.
0: Yani zemin katta oturuyorsan her türlü ya gerçekten çok büyük sebep aslında. Yani çocuklara su vermek, ikramda bulunmak. Ha bak yaşımız gelmiş 18'e.
1: Her küçül de cebime girer. 18'e daha körpe fidan canı.
0: canım ne olacak? Şimdi de güzel yad ediyoruz. Evet, vakit su gibi geçiyor gerçekten. Yani kalan süremiz neredeyse 17 dakika olmuş. Ne dersin bu sefer de bir farkındalıkla 10 senelik radyoculuk programında rap dinlettin mi hiç?
1: Oo, benim dinleyicilerim rapin müdavimi.
0: Ciddi misin?
1: Tabii ki.
0: Rap çaldın yani.
1: Çok defasında
0: helal
1: çaldım.
0: Sana.
1: Yani bilmiyorum şimdi neyi çalacaksın, repertuarında hangisi var ama sana. Ender'den mesela çok çalmışımdır.
0: Bak yavaş yavaş.
1: Gönder bakalım bilecek miyim?
0: Tabii. Bunu gelenek yapalım tabii. Bak ben de pişiyorum sayende.
1: Ayrıca rapi de severek dinlerim ben. Norm Ender. Bildin mi?
0: Nein.
1: Bir daha gönder.
0: Şimdi başlayacağım.
1: Ama ben... Tanıdık geliyor bak. Tanıdık geliyor.
0: Benim de bizatihi tanışma imkanı buldum. Çok kaliteli. Yeni...

0: Evet evet biliyordum bu parçayı biliyorum. Ya artık genelde bilmediğim parça çok az. Rapçilerden de bilmediğim, tanımadığım rapçiler, yerli yabancı olsun. Neredeyse yok diyeceğim ama isimleri karıştırıyorum.
1: Benim var ya yani yeni...

0: parçanın hangi rapçiye, ona disk diyorlar galiba ya da disk D ile T ile tam bilmiyorum.
1: Disk.
0: Disk yani onu kime gönderdiğini, yani dışarıdan rap ile meşgul olmayan bir dinleyici parçayı dinler, hoşuna gider ama o parça hangi parçaya, hangi rapçiye yazıldığını anlamazlar. Bunu takip ettiğin zaman anlarsın. Mesela işte klasik dediğim gibi Norm Ender'in, onun dışında...
2: Sana soru.
0: Hadi.
2: Çok böyle belki aslında çok 10 senedir de tanınıyorsun, seviliyorsun ama hani çok cevap vermek mecburiyetinde de değilsin aslında. Tamam. Seni çok zora sokmak istemem. Geliyor.
0: Sonra gönder gelsin.
2: Cezacı mısın, Sagopa mı?
0: Oo, ama bak bu çok zor bir soru oldu ya. İkisini de severim.
2: İkisini de mi?
0: Sagopa, Ceza. Hatta ikisi de biliyorsun çok sıkı arkadaşlardı. Hala sonra araları bir açıldı. Sagopa'nın işte biraz önce disk dediğimiz şeylerde Sagopa'nın Ceza'ya gönderdikleri parçalar var. Parçasında yer verdiğin. Ceza'nın Sagopa'ya söyleyen. Yani ikisi arasında seçim yapamam. İkisini de çok severim.
2: İkisini de seviyor musun?
0: İkisini de severim.
2: Bak o zaman. Gelsin.
0: Sagopa daha çok benim jenerasyonuma. Gerçi Ceza da aynı. Benim zamanıma uyuyor. Ceza. Bir dakika dur. Sagopa pardon. Ceza.
2: İkisi de.
0: İkisinin düet yaptı şey mi? Tamam.
2: Sesimiz açık kalsın. Bu şekilde dinleyelim.
0: Hadi bakalım. Ne dersin?

Şimdi rap'in talihsiz demeyeyim de farklı bir dinleyici kitlesi var. Yani televizyonlarda, müzik programlarında, müzik kanallarında pop kadar, popüler müzik ve diğer müzikler kadar yer bulmuyorlardı son zamana kadar. Ama işte rap dinleyicileri kendi platformlarında, kendi aralarında öyle güzel koordine oluyorlardı ki milyonlar satıyor bunların parçaları, CD'leri. Böyle sosyal medyada reklamı olmamasına rağmen, bilmiyorum mesela Şanı Şer, bu da çok sevdiğim rapçilerden bir tanesi, Sezgin Alkan'ın, bu da ayrı bir rapçi. Bunlar

0: eski diyebileceğimiz ya da eski değil de klasik rapçiler söyleyebileceğimiz. Ondan sonra mesela Demet Akalın'dan düeti olan neydi o rapçimizin adı? Onunla beraber rap sanki biraz daha radyoya girdi gibiydi. İnanılmaz yani rap parçalarını seviyorum.
1: Saygıbir yapılmıştı, hatırlarsın belki, izlemişsindir. Saygıbir programı, bu büyük emektar sanatkarlara yönelik bir anma gecesi. Tabii bu Saygıbir'in asıl alkış tutan yanı ise vefat etmeden önce onları onur etmek için düzenlenen organizasyon. Saygıbir'i ilk Ceza için organize ettiler. Ceza. Ve farklı ses sanatçılarının Ceza'nın o kendi yorumlamalarıyla sahne aldılar. Cezayı da tabiri caizse tahta oturtturdular. Karşıdan her çıkan sahneyi izleyicileri dinliyordu. Müthiş onları oldu. Yine böyle ara ara Ceza'nın konuk olduğu programlardan bir tanesine denk geldim ve haklılar. Sunucu şunu söylüyor. Sen diyor bizim ilk milli yaşlı rapçimiz olacaksın.
0: Evet,
1: Ve biz seni
0: doğru.
1: çok merak ediyoruz diyor. Huysuz mu olacaksın, asi mi olacaksın, sevimli mi olacaksın? Gerçekten düşününce büyük uğraş, savaşlar vermişler. Baktığımızda aslında birçok sanat dalıyla ilgili benzer şeyler söylenebilir. İşte Anadolu Rock tabiri bu dönemin Erkin Koray'ları değil mi?
0: Evet.
1: Fikret Kızılok, Barış Manço, Cem Karaca ve sonrasında bir şekilde devam etti günümüz popüler sanatçılar.
0: Kıraç
1: O
0: mesela.
1: müthiş ses yani. Böyle böyle gerçekten hani büyük emek verdiler ve aslında bu yolu açan Ceza, Sagopa ve arkadaşlarının gerçekten büyük saygıyı hak ediyorlar
0: Mesela
1: gerçekten.
0: Ben Fero, işte Demet Akalın'dan düet yapan Ben Fero, onun klibini hatırlayabilirlerse Demet Akalın'dan Ben Fero'nun ondan sonra yanılmıyorsam Norm Ender bir rap yaptı. Mekanın sahibi diye. Mesela o rapi de çok seviyorum. Varsa çalarsan da sevinirim. Norm Ender'in oradaki mekanın sahibi geri geldi şeyi direkt Ben Fero'ya gidiyor. Yani bunu dinlemeyen kişiler anlamaz, bilmez. İnce böyle küçük detaylar var. Güzel yani bu şeyler. Zengin bir repertuar var aslında
1: Evet.
0: Anadolu'da.
1: Yaklaşık yani daha bana sorsan bir dakika önce herhalde 17-20 dakikamız kaldı demiştim. Şimdi süremize bakıyorum. Kalan 5 dakikamız var. Şöyle kısa kısa yavaştan toparlayalım. Tabii yurt dışında aslında bugünün bir anlam önemi veyahut da şey de hani çıkarmamız gereken ders derler ya hani sonuç olarak tamamen geyik muhabbetinde işte bir adımı boşa rumuzum çalçene değil. İşte
0: Evet.
1: maksat muhabbet olsun. Türklerin Türkiye'deyken yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin Türkiye'de kendilerine ele verdikleri terimlerden biraz daha gidelim. Bayram şudur budur. Var mı özellikle arabayla gidenler hani plakayı görmeden benzin istasyonuna yanaş
0: Tankşteli.
1: tankşteli tankşteli. Dizeli de Türkiye'dekiler çok fazla kullanmıyor fark ettin mi?
0: Mazot
1: Dizel.
0: mu diyorlar, ne diyorlar?
1: Mazot.
0: Mazot.
1: Mazot
0: He.
1: diyorlar. Abi doldurayım mı? Ya da meblağ miktar olarak genelde şey yapıyorlar. Misal ne dersin sen fulle mi diyorsun yakıta?
0: Doldur derim ben herhalde ya.
1: Doldur.
0: Doldur. Ama Türkiye'de tabii depoyu fulle derler, değil mi?
1: Depoyu fuller derler. Yani çok çok yani yerlilerin özellikle şey yapıyor. Misal 3000. Adam sadece bunu değerek şimdi kafta yapmayalım. 3000'e benzin mi dolar falan deyip şey yapayım, tokat yemelim de. Sadece rakam söylüyorlar. Anlıyor
0: Abi
1: pompacı.
0: Türkiye'de de şimdi yani dünyanın her yerinde böyledir. Doldur demek yürek ister. Şimdi doldur, neyi dolduruyorsun? Dizel olmuş, 2'yi geçmiş, benzin geçmiş, bilmiyorum en son ne zaman. Yani ben çok fullerdim. Ben şimdi o Türkiye'deyim. Çok fullerdim ama artık yemiyor.
1: Yemiyor. Evet, maalesef. Türkiye şartlarında özellikle gerçekten çok saygı. Aslında bir yerli halkımıza da bir saygı duruşu organizesine ihtiyaç duyuyor. Ama o köy bizim köyümüzdür diyerek yapabileceğimiz gerçekten elimizden geldiği kadarıyla olabildiğince biz de katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz. Oraya gelince biraz da bizim saygıyı aslında hak etmemiz gerektiğinin farkındayım. Çünkü ister istemez böyle bir hep çok klişe şey var ya hani yurt dışında Ausländer'sın, Türkiye'ye gidiyorsun, Almancısın.
0: O öyle değil işte.
1: Ya hadi bakalım.
0: yurt dışında yabancı, Türkiye'de Almancı.
1: Tabii.
0: Ha. Aynen. Gönder gelsin.
1: Bu sefer alkışı hak ettik mi?
0: Evet.
1: Evet, peki biz kendimizi adlandırmamız gerekiyor mu?
0: Ne gibi?
1: Yani şeyler var ya, mesela Afro Türkler.
0: Ha.
1: Yurt dışında Avrupa'da yaşayanların kendilerine ayrı bir anlam katmaları gerekiyor mu? Burada var benim bildiğim.
0: Ne gibi?
1: Migrare'nin özellikle ya yurt dışında burada yaşayanlara eklemiş olduğu bir tabir var. Ve bu artık yavaş yavaş yayılmaya
0: migrant
1: başladı.
0: Migrant mı? Ne?
1: Onu düşünelim.
0: Onu düşünelim de pek bir vaktin kalmadı. Son iki dakikanın içerisine tamam. Girmiş bulundum. Aktarsın.
1: O zaman arkadan bir müziğimizi verelim.
0: Verelim.
1: Tamam.
0: Hatta veda mı edelim? Bilmedim.
1: İki dakika. Veda. O zaman kapanış konuşmasını şöyle introdan başlayalım. Sen yap bu sefer de.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: İyi. Introyu gelsin lütfen. Gönder. Evet. Şimdi ne diyeceğimi dur bakayım, şöyle kafamda cümleleri bir toparlayalım. Şimdi mikrofonum başında ben ol için bir varız, tamam, mikrofonda da programı sunmayınca biraz bocaladım birdenbire. Efendim, Çal Çene ve bendeniz Çaycı ile birlikte oldunuz. Bir Çay Daha programındaydık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel, zevkli bir zaman oldu gerçekten. Bir dahaki hafta yine aynı saatte, aynı günde buluşmak ümidiyle, sevdiklerinizle sevgi dolu, sağlıklı günler geçirmeniz ümidiyle hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.